0: SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia. En noviembre del 2018, el sindicato inauguró para sus afiliados uno de los Zoom más importantes de Ushuaia, de 520 metros cuadrados, con quincho y nuevas oficinas que han sido construidas con fondos propios, producto del ahorro y del aporte de los afiliados. Además, los afiliados cuentan con beneficios en más de 50 comercios de la ciudad. SOEM, es muy difícil derrotar a alguien que se niega a bajar los brazos.
1: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok y